0: like you're feeling good. How are the stocks today? Did you make a profit beyond your dreams? Well, that's good for you, big boss.
1: İmanın gereklerine uygun yaşamak için de ilim öğrenmek gerekiyor. İşte ilim öğrenerek imanın gereklerine uygun yaşamaya çalışmak Allah'ın rahmetini celbediyor ve Allah'ın sevkiyle kişi diğer bütün sahalarda da tercihlerinde doğru tercih kullanmaya dikkat ediyor. Doğru tercih kullanamadığında da hatasını hemen fark edip tövbe istiğfar edip Allah'ın emrine dönüyor. İşte takva sahipleri ve onlara bağışlanan, ihsan edilen Furkan nimetinin şu dünya hayatındaki imtihandaki yansımaları. İnşallah Furkan sahiplerine, Furkan verilenlerin bu dünyadaki imtihanlarında Allah'ın sevkine, hayırlara sevkine nasıl mazhar olacakları, Allah'ın kendilerini hayırlara sevk etmesini nasıl fark edecekleri konusunda bazı misalleri aramızdan sonra birlikte hatırlamaya devam edelim.
2: Hikmet arayışları devam edecek.

0: Dost FM.
1: Reklamlar.
2: Hem başarılı hem ahlaklı öğrenciler Dost Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarı, nitelikli İngilizce, değerler eğitimi, spor ve sanat adına tüm detayları düşündük. Sizin çocuğunuz da Dost çatısı altında büyüsün istemez misiniz? Dost Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleri ile Eryaman, Ümitköy ve Oran'da.
1: Reklamlar. Değerli dinleyicilerimiz, Dost TV bünyesinde kamera, stüdyo, kurgu, montaj, reji departmanlarında yetiştirilmek üzere lise veya yüksekokul mezunu elemanlar arıyoruz. Siz de bu heyecanlı dünyada yerinizi almak istiyorsanız başvurularınızı ik@dosttv.com adresine gönderebilirsiniz.
3: Gülümseyin, Dost FM'desiniz.
4: Hikmet arayışları devam ediyor.
5: Tekrar hoş geldiniz. Birinci bölümde Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Al-İmran suresinin 133, 134, 135 ve 136. ayetlerinde takva sahiplerinin vasıflarının haber verildiğini hatırlamış ve o vasıflarla vasıflanmaya çalışmanın önemini konuşmuştuk kısaca. Kur'an-ı Kerim'de takva sahipleri hakkında daha pek çok haberler var. Takva sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'de sayılan öne çıkan vasıfları, Kur'an-ı Kerim'de emredildiği ve tarif edildiği gibi iman, imanın gereklerine uygun yaşamak, bilhassa namazı dosdoğru kılmak, infakla ilgili, başta zekat, Allah'ın her birimize ihsan ettiği imkanları, kabiliyetleri onun yolunda harcamakla ilgili vazifelerimize dikkat etmek geliyor. Al-İmran suresinde 133. ve devam eden ayetlerde takva sahiplerinin daha tafsilatlı bir şekilde vasıflarından bahsediliyor. Önemli vasıfları günahta bile bile ısrar etmemek. Tevbe istiğfarda acil etmek. Bu vasıfları hatırladıktan sonra bu vasıflarla vasıflanmaya dikkat etmek, bu vasıflardan Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiklerini korumaya dair vazifelerimize dikkat etmek halinde Enfal suresinin 29. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın takva sahiplerine vaat ettiği çok kıymetli hususi bir nimet var. Onu hatırladık. Furkan. Furkan nimetinin ne kadar değerli olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Fakat önce Furkan nimetinden bahsederken hatıra gelmesinde fayda olduğunu düşündüğüm ve o paylaşacağım hakikatleri hatırlayınca Furkan nimetinin değerini anlamamızda kolaylık sağlayacağını ümit ettim. Başka bazı hakikatleri kısaca hatırlayalım.

Yani Furkan nimetinin bir manası Cenab-ı Hakk'ın hayırlara sevkini fark etmek. Yani farzlar dışında diğer işlerimizi yaparken de doğruları seçmek, Cenab-ı Hakk'ın sevk ettiği o hayırları hissederek, fark ederek ona yönelmek manası da var. Dikkat edersek bütün kainat daima Cenab-ı Hakk'ın emrine göre hareket ediyor. Şuurlu olmayan, herhangi bir imtihana tabi tutulmayan, şuurlu olmayan ve Allah'ın emrine riayet ederek insana hizmet eden, mesela güneş, daima Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre hareket ediyor. Her sabah Allah'ın emrettiği zamanda şekilde dünya ile buluşuyor. 150 milyon kilometre uzaklardan dünya ile buluşuyor ve her insanın vücuduyla, mesela gözüyle özel olarak buluşturuluyor. Burada açıkça güneşin Allah'ın emirlerine riayet ettiği görünüyor. Çünkü güneşin şuuru yok. Halbuki güneşin her bir hareketi güneş sistemiyle ve bütün kainatla alakadar. Halbuki kendisinde şuur yok, ilim yok, kudret yok. Demek Allah'ın emriyle, ilmiyle, lütfuyla hareket ediyor ve insana hizmet ediyor. Allah neye sevk etmişse, nereye sevk etmişse, hangi işe, o işte koşarak çalışıyor. Ay da öyle. Ayın hareketlerini dikkatlice inceleyenler görmüşlerdir ki o da bir düzene tabi ve ilmi sonsuz, kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre vaziyet alıyor. Ayla, güneşle, yıldızlarla, kainatla Cenab-ı Hakk'ın ilgilendirdiği melekler şuurlu fakat imtihan edilmiyorlar. Nefisler yok. Melekler de daima Allah'ın emrine uygun vaziyet alıyorlar. Hayvanlar da imtihan edilmiyorlar. Fakat onlar da Allah ne emretmişse hep o vazifeye koşuyorlar. Burada bir sevk ilahi var. İman nurla bakmayanlar mesela bal arısının hareketlerine bakmışlar. O kadar muhteşem, göz kamaştıran bir intizamla, düzenle hareket ettiğini görmüşler ki içgüdü demişler. Böyle bir isim takarak Allah'ın iradesini, rahmetini, Allah'ın emirlerine göre hareket ettiğini görmemişler ve gizlemişler. Hiç içgüdü olur mu? Ne demek içgüdü? Yani sanki bal arısının kendine ait bir özelliği var. O özellikle güneşle, kainatla, çiçeklerle ahenkli hareket etmeyi kendi başarıyor. İddiasını bulmuşlar. Bu çok güneşten daha parlak bir hakikati görmemek demektir. İçgüdü demek, bal arısının hareketlerinin sevki ilahi olduğunu görmeyip ona içgüdü isim takmak. Aynada mesela güneş tecelli ediyor, ayna parlıyor. Aynanın içinde güneş olduğunu iddia etmektir. Herkes yaptıklarının neticesini mahşerde görecektir. Aynada güneş tecelli ettiğinde, ayna çok parlak göründüğünde, evet aynada güneşin ışığı ve ısısı görünüyor deriz. Fakat aynada güneş var demeyiz. Aynada güneş yok. Güneşin ışığı ve ısısı orada görünüyor. İşte aynada güneş var demek, böyle bir iddiada bulmak nasıl hurafe ise, arıda içgüdü var. Arı kendiliğinden güneşle, çiçeklerle, diğer arılarla ve hayvanlarla ve bütün kainatla ahenkli hareket ediyor. Arı kendisi bunu yapıyor demek, işte aynada güneşin tecellisini görünce aynada güneş var demek gibi bir şey olur. Arının kendiliğinden güneşle ve kainatla ahenkli davrandığını, Allah'ın sevkiyle o işi yaptığını görmeyip kendiliğinden yaptığını iddia etmek, arıda sonsuz bir kudret, sonsuz bir ilim olduğunu iddia etmektir. Çünkü arının güneşle, kainatla kendiliğinden uyumlu hareket edilmesi için bütün kainatı bilmesi lazım. Bal arısında böyle bir ilim olmadığını zerre kadar şuur olan bilir. Demek ki nefsinin işine gelmediği için, her şeyin Allah'ın emriyle hareket ettiğini gördüğünde kendisinin de Allah'ın emrine göre hareket etmesi gerektiğini düşünmeye başlayacağından dolayı, bu da nefsinin işine gelmediğinden
arının Allah'ın sevkiyle hareket ettiğini görmek istemeyenler görmüyorlar. Fakat onlar görseler de görmeseler de arı ve bütün mahlukat Allah'ın emrini dinliyor ve Allah'ın sevkiyle onun sevk ettiği yere gidiyor. Bal arısının hangi çiçeklere konduğu, kovanından çiçeklere, çiçeklerden kovanlarına yolculuğu incelendiğinde insanın gözlerini kamaştıran bir düzenle hareket ettiği görünüyor. Bu sevk ilahidir. İşte Furkan nimetini anlamaya hazırlık olsun diye bunları arz ediyorum. Sevk ilahi.